Gıhdarın heja, gıhdarın radyo delal. Unnaha li bernameya, Türkiye ve Suriye'den avvera beri unnaha de gıhdarı libin. Bümere bin.

Festivala Gudu 18 Nisan'ı da destekler ve hatta 24 berdavam dikesi ve latinci 4 aliyen cihane başlar dibin ve bu yerek çandı hüneri yaku cihirengi amiratiya mruvahiye biraz dike.

Kuluku nam peşkatına deko bir bambar yare ve beri akar u bare koşu baki u kale frini u beri ve beri yako konkar ya friyar kiriyako niziki de olsa hazar hejiji de koser şamira u ne hazarji o pensid hejiji koyde ser hele bera ko herin her vahajij bu tamam kırna ku peşkaya ko kotenciyana hejiyande Gişte je bal farga hem ko devre ko valatiya ki ko stambure atabe ko misreji ko hebu.

Gıhdarın heja, gıhdarın radyo delal. Unnaha li bernameya, Türkiye ve Suriye'den avvera beri unnaha de gıhdarı libin. Bümerebin.

Em buna alektre gele bakure sure grain arevji jiberko sedemin tekniki birana alektre geze labia şirkata grain enerji ragantia kojberko harbuna kako tekniki yen kojene şikave dele aliye Türkiye miqdara ko alektre ki ya ko da hala hereme dede buku su penjko Megawatt hatıya kim kirin ve bir yakışı bir yasadama ko spandına bernama yaka ko da başkırına demeka takina ko lepran ya hatin ko şirketi eşkere kriya ko kriya

Festivala gudu hejdehi Nisan'ı da desbegir u hatta 24 berdavam dikese valadın je 4 aliyen cihane beşdar dibin ev bu yerek çandi u hüneri yaku cihiren ki amiratiya mruvahiye piroz dike.

Em buna alek trekil ba kure sure grain arerji jiber ku sedemin tekniki biranina alek treke zeylabiya şirkata grain arerji ragantiya ku jiber ku xarabuna kako teknikiyen ku jene şikave derli aliye Türkiye miqdara ku alek treke ya ku da xala hereme dibe bu ku sulpenj ku migawat hatiya kim kirin ve viyaka jibuya sedema ku spandına bernama yaka ko dabışkırına demeka taqina ko lepraniya xatin ko şirketi eşkere kriya ko kriya rejeya ko kutur kırna elektrik dinav bera hefti jesedi u heşti jesediye u her vahaji diyar kriya ko evra uşa nedidiste wandaya u albe ko aliyen Türkiye'ye de tekiliyen daya jubu ko çarasay kırna perskereken u ko ve garandın elektrik Uraşı asayi de herime bakure Suriye.

Ben bununla alakalı ki bak kure sure grain enerji jverko sedeni tekniki birana alakalı ki zilabia şirkata grain enerji ragantia kojverko harabuna kako tekniki en kojene şikave değerli aliye Türkiye miqdara ku alakalı ki ya koda hala hereme dibe buku su benchko Higuat hatiya kim kirin ve bir yakışı bu yasadamako spandına bernama yakako davışkırına demeka takinako lepraniya hatin ku şirketi eşkere kirya ku kirya rejiye yako kutur kırna elektrik dinavbera hefti jesedi u heşti jesediye u heru haji diyar kirya ku evra uşağına dedesti vandaya و آبی کو عالیه ترکیه را دتی کلیه دنیا جبو کو چرا سر کرنا پرسکریک او کو و گرندن الکتریک و روش آسایی هریم باکوره سوریه.

bunu elektrik, bakure, sure, grain, enerji, jiberko, sedemin tekniki, birana elektrik, zeylabıya, şirkata, grain, enerji, ragantıya, kojiberko, harbuna, kako, teknikiyen, kojine, şikave, deli, aliye, Türkiye, miqdara, ko, elektrik, ya, ko, da, hale, herim, edibe, buku, sopenç, ko, migovat, hatiya, kim, kirin, ve, ya, kojibuya, sedemako, spandına bername yaka ko da başkırına demeka taqina ko lepraniya xatin ko şirkati eşkere kriya ko kriya rejeya ko kutur kırna elektrike dinav bera hefti jesedi u heşti jesediye u heru haji diyar kriya ko evra uşa nade deste wanda ya u avbe ko aliyen Türkiye ra detekiliyen daya jubu ko çarasay kırna perskereke u ko ve garandun elektrike Uğraşı asayili herime bakure Suriye.

buna elektrik, kirba, kure, sure, grain, orijin, jiberko, sistemin tekniki, birana elektrik, zeydabiye, şirkata grain, enerji, ragantiye, ko jiberko, xarabune kako teknikiyen ko jene şikave deli aliye Türkiye, miqdara ko elektrik ya ko da xale hereme dibe, buku, sopenj ko, migawatt hatiye, kim kirin oviye ko jibuye sedema ko, Spandına bername yaka ko da bışkırına demeka taqina ko Lepraniya xatin ko şirkati eşkere kriya ko kriya Rejeya ko kutur kırna elektrik dinavbera Hefte jesedi u heşte jesediye U heru haji diyar kriya ko evra uşağı nede deste wandaya U avbe ko aliyen Türkiye'ye de tekiliyen deye Jibu ko çarasay kırna perskereke u ko ve garandın elektrike Uğraşı asayili herime bakure Suriye.

buna elektrik, kirba, kure, sure, grain, orji, jiberko, sedem, tekniki, birangina, elektrik, zelabia, şirkata, grain, orji, ragantia, kojberko, harbuna, kako, tekniki, yenko, jene, şikave, deli, aliye, Türkiye, miqdara, ko, elektrik, ya, ko, da, hale, herin, edibe, buku, su, benjko, migawatt, hatiya, kim, kirin, oviye, kojibuya, sedemako, Spandına bername yaka ko da başkırına demeka taqina ko Lepraniya xatin ko şirkati eşkere kriya ko kriya Reje ya ko kotur kırna elektrik edin avbara Hefte jesedi u heşte jesediye U heru haji diyar kriya ko evra uşağına dedisti wandaya U avbe ko aliyen Türkiye'ye dedikiliyen deye Jbu ko çarasaydına perskelegen u ko ve garandın elektriki Uğraşı asayi de herime bakure Suriye.

Evet, emkişin davaya xerekamaya ayrı. Kwa Juliana bora bu. Briyara diyo delal. U gelek ispaz, jbu kahdar kirinawa. U am hevi darin, hu merabin, haya xalaka kadin, u helbasta gidin. U hundi kefu xashida biminin.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lugunden ciran vajan diye. Begeş buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uxarının kevne şopi dufroşın. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Jotkarin herimi yu muruke ya muruke ko usal hiaye le rakaye le ber avah ya pariz gahe desbe çalak ya kırna da khazen ve kırna kalanin avı. O da bir kırna ama tozen ko piştikireya davlete jgu avdane berhemin khadike.

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikijin qonaq hake bitsa vahi dekan bifi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sari saroke ku meleyan avnetewayi lise ravşaheyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühesineke vlez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Çafkaniyen herimi desnişan kirin ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Bi geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşo bi difroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniyen xozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

Duvar Enojeniya Teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye serheyl u sapanin peşkeşigin. Da ku stres u fukaran kim bekezi de bunak çebuye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene u redana nekhaşan ku nefeniyate vahijire hetiya malan ku xa alikariye bigerin.

Festivala Gudu 18 Nisan'ı da destekir ve hatta 24 berdavamdı gelse ve laden jeçar aliyen cihane beşrardı bin ev bu yerek çandı hüneri ya kucihiren ki amiratiya mruvahiye birozdike.

Cihil Aşan'da yeke fermiya sizde zarukan ve dedem silkirin, devin çavdir yare ve beriya çanda zarukan ava zarata çantı ya Suriye'de. Şanda performansın beyan pa peşkijike, kuji mira da rastin a Suriye ilham girtine. Dınavuan da güvendin geliri hene kuçirukin baranu Yasmine ve de bejin, ustranin kevne şupi kuca uhara Şam ve Halebeji, jinifşek gibi nifşek idin hildigrin.